0: neden sordu böyle telefon bakardım. Şimdi böyle mi oldu? Şimdi ben şu kadar
1: öyle bir şey yapıyorum.
0: Ndiyaye tubalo gro bone wala di bubba dum na moy bismillah ma do bani meda tobe kunde mun wala kunde wala jese.